gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

bomboş. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hep şaşırtın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizi aktarıyoruz değerli dinleyenler. İsrail ordusu İran'ın misillemesine hazırlanıyor denilmiş. İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf. Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırının ardından İran'ın önümüzdeki saatlerde ülkeye yönelik olası bir misillemeye karşı hazırlık yaptığını duyurmuş. İran ordusu ise İsrail saldırısına net bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuş. İran'dan Beyrut saldırısına ilk yorum, yola devam etmek imkansız. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut saldırısına atıfta bulunduğu Amerika taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değilse yola devam etmek imkansız açıklamasında bulundu. İsrail'e İHA misillemesi deniliyor. Lübnanlılar topraklarını terk etmemek için direniyor ve o fotoğraflara yer verilmiş programımızın başında bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık değerli dinleyenler.

AK Parti sözcüsü, genel başkan yardımcısı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir üyenin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadelerini kullanmış. Detayları ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz. Amili futbol takımı 24 yıllık hasretin ardından katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na ne yazık ki istediği başlangıcı yapamadı ve gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın açılış performansı ve takımın genel durumuna baktığımızda oyun ve istatistikler açısından Türkiye maç boyunca %63 oranında topa sahip olan taraftı. Ancak oyunu skora yansıtamadı, hücumda etkisiz kaldık, savunma zafiyeti ve kontra ataklarla 2 gol yedik. Montella'nın tercihleri ve eleştiriler vardı yine. Maç sonrası açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, bazen tokat yemek iyi gelir, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız açıklamasını yaptı. Takım içinde de bir odaklanma problemi yaşandığı sinyallerini verdi. Takımın kağıt üzerindeki yetenek tavanı Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve benzeri çok daha yüksek oyuncuların olması bile Dünya Kupası atmosferinin gerektiği sertlik ve turnuva ciddiyetini sahaya yansıtmış değil. Türkiye A-Milli futbol takımı, bizim yorumumuz böyle tabii ki. İlk maçtaki bu kayıp moralleri bozsa da turnuva henüz bitmedi. Daha yeni başlıyor gruptaki diğer rakibimiz Amerika'nın Paraguay'ı 4-1 net bir skorla yenmesi zaten grubun ne kadar çetin geçeceğini kanıtlar nitelikteydi. A-Milli takımının gruptan çıkma şansını sürdürmesi için önündeki iki maça odaklanması gerekiyor. 20 Haziran'da yine Türkiye saatiyle 07'de Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet gereken kırılma maçı olarak öne çıkıyor bu maç. Yine Türkiye ev sahibi Amerika'yı ağırlayacak. Bu maçta 26 Haziran'da sabah 05'te Türkiye saatiyle oynanacak. Ev sahibi karşısında kader belirleyici son maçına çıkacak Türkiye. Eğer sonraki turlarda daha rahat bir eşleşme ve çeyrek final yolu hedefleniyorsa takımın bir an önce bu şok mağlubiyeti atlatıp taktiksel disipline geri dönmesi şart. Geçmiş olsun diyoruz ve A-Milli futbol takımımıza Paraguay maçında başarılar diliyoruz değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmelerle değerli dinleyenler. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek tarihi imzanın beklendiği günlerde, saatlerde İsrail bir kez daha ateşkesi deldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı ve 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede barış havası eserken gelen bu provokasyona öfkelenen Amerika Başkanı Donald Trump ise İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Beyrut'a düzenlenen saldırı özellikle İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı. Bunun izahını bekliyorum ifadelerini kullanmış. Interpol tarafından aranan İran uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'ın iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor. İsrail ordusu İran'ın misillemesine hazırlanıyor denilmiş. İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırının ardından İran'ın önümüzdeki saatlerde ülkeye yönelik olası bir misillemeye karşı hazırlık yaptığını duyurmuş. İran ordusu ise İsrail saldırısına net bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuş. İran'dan Beyrut saldırısına ilk yorum, yola devam etmek imkansız. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut saldırısına atıfta bulunduğu Amerika taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değilse yola devam etmek imkansız açıklamasında bulundu. İsrail'e İHA misillemesi deniliyor. Lübnanlılar topraklarını terk etmemek için direniyor ve o fotoğraflara yer verilmiş programımızın başında bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Ja, super, ja.
1: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören yasa teklifi ilk sonuçlara göre sandıktan döndü. Seçmenlerin %55 oranında hayır dediği referandumda Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının bozulma ihtimali ve iş gücü kaybı endişeleri göçmen karşıtı söylemlere göre ağır bastı deniliyor değerli dinleyenler. Dünya milli futbol takımımızın Avustralya'ya karşı mağlubiyetini konuşuyor değerli dinleyenler. Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu. Büyük fiyasko, Dünya Kupası'nın ilk sürprizi deniliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Türkiye Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Avrupa ve dünyadan önemli yayın organları maç sonucunu şaşkınlıkla karşıladı. Mücadelenin ardından Bild gazetesi Türkiye'ye Dünya Kupası şoku başlığını attı. Büyük fiyasko başlığını attı. Türkiye Avustralya'ya 2-0 yenildi. Böylece Dünya Kupası'nın ilk sürprizi gerçekleşti haberi yer alıyor. The Sun gazetesi Avustralya 2 Türkiye 0 mülteci kampında doğan Watford yıldızı Dünya Kupası'ndaki büyük sürprizle zaferde tarihi bir gol attı deniliyor. Della Sport gazetesi Montella için şok edici ilk maç denilmiş. La Gazzetta ise Montella kötü bir başlangıç yapıyor, Türkiye atağa kalktı ancak Avustralya 2 gol attı denilmiş.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin silahlı kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir operasyonda Manş Denizi'nden geçmeye çalışan bir Rus tankerinin durdurulduğunu duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları ve Ulusal Suç Ajansı'ndan özel eğitimli kolluk görevlilerinin 6 saat süren bir operasyonla yaptırım uygulanan tankere çıktığı duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan operasyonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır bir darbe olarak indirildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor ifadelerini kullanmış, dezenformasyonla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı deniliyor. İran'dan Amerika'ya İsrail tepkisi, hiçbir kazanım elde edemezsiniz haber başlığı var. Beyaz et sektörüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Amerika'da bir savaş uçağı düştü. Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucu şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Hafta sonu 2026 LGS sınavı gerçekleşti. Sınav sonuçlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava katılan öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda gözler LGS 2026 sonuç tarihine çevrildi denilmiş. Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu deniliyor. Sonuçlar takvime göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak denilmiş değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir üyenin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadelerini kullanmıştı. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek tarihi imzanın beklendiği günlerde, saatlerde İsrail bir kez daha ateşkesi deldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı ve 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede barış havası eserken gelen bu provokasyona öfkelenen Amerika Başkanı Donald Trump ise İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Beyrut'a düzenlenen saldırı, özellikle İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı. Bunun izahını bekliyorum ifadelerini kullanmış. İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören yasa teklifi ilk sonuçlara göre sandıktan döndü. Seçmenlerin %55 oranında hayır dediği referandumda Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının bozulma ihtimali ve iş gücü kaybı endişeleri göçmen karşıtı söylemlere göre ağır bastı deniliyor değerli dinleyenler. Interpol tarafından aranan İran uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'ın iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. İstanbul Esenyurt Tem Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tekirdağ'da da refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada nişanlı çiftin yaralandığı belirtiliyor. Ordu'da sağanak sonrası Karadeniz'in rengi değişti. Ünye ilçesinde dün gün boyu etkili olan sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Yağmur suları Karadeniz'in rengini değiştirdi deniliyor. Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı. Suçtan kaynaklandığı tespit edilen şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 milyon Türk lirası tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu deniliyor. Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki denilmiş, beyaz et sektörüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika'da savaş uçağı düştü, pilot son anda kurtuldu. Pakistan'da can pazarı, şiddetli yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hatay İskenderun'da fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve spa merkezine düzenlenen operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlendi, kadınlarsa sınır dışı edildi deniliyor.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek, İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 2026 LGS sınavı geride kaldı. Hafta sonu gerçekleşen LGS sınavının sonuç tarihi de belli oldu deniliyor. 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek deniliyor değerli dinleyenler. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve yerleştirme takvimi işlemeye başlayacak deniliyor değerli dinleyenler. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 8'e yükseldi deniliyor. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı denilmiş. Dünya Kupası'nda düdük çalmak üzere Amerika'ya giden ancak ülkeye girişine izin verilmeyerek geri çevrilen Somalili hakem Omar Artan turnuvada maç yönetmese de FIFA'dan turnuva ücretinin tamamını alacak. FIFA Somalili hakeme Dünya Kupası ücretini ödeyecek deniliyor. AK Parti sözcüsü Çelik'ten Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkındaki sözlerine tepki haber başlıklarıydı.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Muğla'da kadın acil destek uygulaması ihbarına giden ve silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi Denizli'de toprağa verildi. Şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Kontrol altına alındı. Apartmanda çok sayıda daire kullanılamaz hale geldi deniliyor. Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek deniliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunulduğu dün itibariyle. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Biricik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı deniliyor. Kırşehir'de sağanak yağış sele dönüştü. Kırşehir'de sağanak yağış bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu deniliyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmeleri çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atalım. Değerli dinleyenler, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Mersin ve Antalya'nın iç kesimlerinin yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği aktarılmış. Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu ve güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış, özellikle Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 16 Haziran Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Afat, Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat, Çorum ve diğer illerde süper hücre nedeniyle kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, sel ve su baskını uyarısı yaptı. Niksar Belediyesi, Ayvaz Mahallesi'nde 2700 metrekarelik modern park projesi başlattı.

0: Suet dereye girdikten sonra kayboldu. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri arama yaptı. Cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. CHP Genel Merkezi'ndeki bir grup sosyal medyada Kılıçdaroğlu aleyhinde paylaşım yapan partilileri tespit ederek yönetime sundu. İhraçlar parti meclisi ve yerel örgütlerde devam edecek, yeni atamalar yapılacak. Eskişehir Tepebaşı'nda Enis Yasin Karacaoğlu atıyla birlikte Keskin Göleti'ne girdi. Vatandaşın ihbarıyla jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Karacaoğlu ve atı boğularak hayatını kaybetti. Spor. İtalya basını, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin Avustralya'ya 2-0 yenilmesini sürpriz ve kötü başlangıç olarak değerlendirdi, savunma etkiliydi. Beşiktaş yeni sezon için Marsilya'dan deneyimli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Højbjerg'i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Marsilya finansal sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe yönetimi Başkan Aziz Yıldırım liderliğinde teknik direktör ve yeni sezon planlaması için kritik toplantı yapıyor. Aykut Kocaman göreve getirilebilir. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6528 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: Hanımlar beyler, bugün de Namık Tunay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı şöyle eskilerden harika bir şarkını az önce yaptık. Aynı nakarat radyonuzdaydı. Vatana, millete de işten çildiriklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İrem Derici ile devam ediyoruz. Hadi gel, hoş geldiniz.
1: Adını

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Manifest. Hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Kaçamadım, iyi ki bırakmadım. Efendim dünya durdu. Şimdi yeni bir gündem maddesi buldu. Bir goril efendim. Yengeyle kavga ettikten sonra evden kovulan. Abi sen niye kavga ediyorsun? Sonra bu düşünceli halleri, özellikle düşünceli halleri, hani şey bakışı, ben bir halt yedim ama durumu nasıl toparlarız bakışı. Japonya'nın Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde yaşayan 13 yaşındaki goril Kiyomasa, eşiyle yaşadığı kısa bir tartışmanın ardından takındığı derin düşüncelere dalmış haliyle böyle bir rollere girme yani. Ne istedin de vermedik, ne istedin de yapmadık. Senin için ağladığım yalan mı? Derin düşüncelere dalmış haliyle sosyal medyada milyonları güldürdü. Yaklaşık bir dakikalık video, muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bakın. Çok enteresan hakikaten. Yaklaşık bir dakikalık video, Kiyomasa'nın tek başına otururken sağ kolunu vücudunun önünde tutması. Düşünen adam heykelini getirin gözünüzün önüne. Sol elini çenesine dayayıp uzaklara dalgın dalgın bakmasıyla dikkat çekiyor. Görüntüler tartışmanın hemen ardından kaydedildiği için izleyiciler tarafından çok tanıdık bulundu. Sosyal medya kullanıcıları gorilin ifadesini kendi hayatlarından sahnelerle birleştirmekte gecikmedi. X platformunda hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda eşimle bir şakayı fazla kaçırdıktan sonra ben ve eşim tartışmayı kaybedince aynı ifadeyi takınıyor gibi paylaşımlar öne çıktı. Birçok kişi Kiyomasa'nın bakışını tartışma bittikten sonraki iç hesaplaşma anı olarak değerlendirdi. Kiyomasa dünya çapında tanınan gümüş sırtlı goril Shabani'nin oğlu olarak da biliniyor. Bu detay videonun sevimliliğini daha da artırdı efendim. En azından şöyle bir şey var. Bunda biraz gülüyoruz. Bir de biliyorsunuz Punch vardı. Punch ne oldu say ya? O bir duruldu o. O da yavru goril biliyorsunuz. Zorbalanmıştı katıldığı işte ekip tarafından mı diyelim, ne diyelim biz o kabile tarafından, kabiledeki diğer goriller tarafından, maymun yani, minik maymun. Bir de ona oturup ağlamıştık. Buna gülüyoruz. Hayvanat bahçesi yetkilileri gorilin normal bir davranış sergilediğini belirtse de videonun insanlara kendilerini hatırlatması sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Görüntüler hem Japonya'da hem de dünya genelinde en çok konuşulan eğlenceli haberlerden biri haline geldi. Dediğim gibi izlemediyseniz izleyin, bak gidiyor eşiyle kavga ediyor. Tartışıyorlar, bayağı hararetli bir tartışma. Sonra yenge hanım bunu kovuyor. Bu da gidiyor bir yerde oturuyor, bildiğin rollenmeye başlıyor, rollere giriyor. Arayı nasıl düzelteceğiz, ne yapacağız şimdi? Bir de gurur da yapmış belli. Hani gurur var ama pişmanlık da var. Böyle çeneyi efendim eline dayıyor falan, oradan derin düşünceli halleri. Yani izlemeyenler için söylüyorum, evet hemen hemen hepimiz için tanıdık sahneler bunlar. Yani bizzat siz yaşamamış olsanız bile çevrenizde mutlaka bunları yaşayanlar var. Hatta sayıları çok fazla.

0: zam zamanı. Siz de hemen Lekno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Lekno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17

Tırtıl Melis Fis radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, El Nino'yu bekliyoruz biliyorsunuz. Havalar sıcak. Temmuz sonuna doğru, Ağustos başı falan. Ağustos'ta daha böyle rekorlar falan yaşayacağız sıcaklarla ilgili. Yani uzmanların söylediği onlar. Biz onu beklerken Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor denmiş. Ejderha sıcakları. Oğlum başka bir isim bulamıyor musunuz? Bu Çin'den Min'den mi geliyor? Genelde böyle onlar sever ejderha mejderha. Hadi El Nino'yu anlıyoruz, o bilindik bir isim. Avrupa yoğun sıcak günlerden sonra yazın en sert sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Yoğun sıcaklardan sonra daha da sıcak. Ejderha sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava akımının 22 Haziran'a kadar etkisini artırması bekleniyor. Bize gelecek mi? Bizlik bir şey var mı burada? Mayıs ayının son günlerinde tarihi sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa'da, tamam biliyoruz. Yani biz Mayıs'ta biraz üşüdük gerçi ama dünya genelinde evet rekorların kırıldığı, yani sıcak bir Mayıs ayıydı. Gözler şimdi Haziran'ın ikinci yarısına çevrildi. Meteorologların ısı kubbesi olarak tanımladığı atmosferik sistemin yeniden güçlenmesiyle birlikte medyada ejderha sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava akımının etkisini artırması bekleniyor. Bilim insanları Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava taşınımının sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. 10 ila 15 derece bak, mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde olması bile böyle bir bunaltıyor. Şunu söyleyeyim, ben genel olarak yazdan da şikayet eden bir insan değilim. Yani yaz sıcaklıklarından. Tabii ki hani of sıcak, aman bugün de çok sıcak falan filan diyorsun ama ben hani böyle bir yaz insanı olarak tanımlarım kendimi. Bilmiyorum siz nasılsınız? Ben böyle daha çok yaz severim yani. Ben hani kış doğumluyum, Şubat doğumluyum ama ne bileyim, bana böyle yaz olsun. Böyle giderim yani ben böyle. Çok sıkıntı yapmam. Uzun vadeli meteorolojik projeksiyonlar kıta genelinde yeniden güçlenen yüksek basınç alanının sıcak havayı hapsederek yeni bir ısı kubbesi oluşturduğunu gösteriyor. Bu sistem nedeniyle bak, İspanya, Fransa, İtalya ve Balkanlarda sıcaklıkların yeniden 35 ila 40 derece bandına çıkabileceği öngörülüyor denmiş. Balkanlar diyorsa o Balkanlardan bize de mutlaka bir şekilde uğrar. Balkanlar sever bizi. Oradan o hava gelir yani. Ki genelde normalde esasında biz Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarına alışırız değil mi? Eskiden öyleydi. Kış gelir işte Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası ile beraber işte kar yağışı, bugün Edirne'den ülkemize giriş yaptı falan diye. Genelde bunlara alışırızdır. Sibirya soğukları vardır mesela, onlar gelir Karadeniz üzerinden. Ne bileyim yani, sıcaklara baktığımız zaman çöl sıcakları falan var. Bizim kendi sıcağımız, kendi soğuğumuz da olmalı. Hani bu meteorolojik olaylarda dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız diye düşünüyorum. Yani dışarıdan hava dalgası ithal edeceğimize biz kendi hava dalgalarımızı ihraç edelim. Yani bir ne bileyim işte gitsin hani güneyden, Arabistan'dan çöl sıcakları yerine bizden ne bileyim mesela Akdeniz sıcağı gitsin, Akdeniz bölgesi sıcağı gitsin. Öyle olsun yani. Ya da mesela tamam hadi onlar sıcaklık konusunda iyiler, kabul. Ne olsun bize mesela, biz de onlara Anadolu serinliği gönderelim. Öyle aklıma geliyor yani. Bu hep şeydir. Beni üzer yani yıllardır. Neden hep bu adamlara biz bağlıyız? Neyse, o da öyle ayrı bir şey tabii. Benim çocukluktan kalma bir hayalimdir bu.

Serdar Ortaç, Kara Kedi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bakın, ne kadar dikkatli olursanız olun, her an enteresan bir kazayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Maalesef böyle yani. Hepimizin bildiği bir söz var. Yarına çıkmaya senedimiz yok diye, doğru kabul. Bir adım ötesini göremiyoruz hayatımızda. Ne olacağını bilemiyoruz. Sadece tahminlerimiz oluyor işte bugüne kadar yaşadıklarımızdan. Ama o tahminlerin ötesinde çok enteresan farklı şeyler de insanın başına gelebiliyor. Kışın mesela ne olur rüzgarlı havalarda? İşte tepeden saksı düşebilir balkondan. Bunlar olabiliyor. Çatı düşebiliyor. Maalesef oluyor yani. Tabii ki kimse olmasını istemez ama... zaman zaman ihmalkarlık, zaman zaman rahatlık. İşin en kötü tarafı bu zaten, ihmalkarlık ve rahatlık. Senin orada ihmal ettiğin bir şey, senin orada takındığın rahat bir tavır başka insanların hayatına mal olabiliyor. Bu var ne yazık ki. Ya apartmandan mesela çekyat düştüğü falan görüldü ya, çekyat. Koltuk yani. Bunları gördü bu gözler, bu haberleri gördü. Kışın genelde böyle olur değil mi? Hani rüzgarlı havalarda biraz daha böyle bir tedirgin yürürüz yürürken. Yazın da yalnız dikkatli olmanızda fayda var. Efendim kafanıza sineklik düşebilir. Tövbe estağfurullah. Yolda yürürken kafasına sineklik düştü, hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da değil efendim, bizde. Genelde hani absürt olaylar Hindistan'da daha çok olur ama... Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı. Ya sineklik nasıl? Sineklik düşer. O sinekliği tamir etmezsen, camda sallantılı bir şekilde duruyorsa düşer efendim o sineklik yani. Onun vidaları falan oynadıysa. Yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güzelyalı mahallesinde, ismi öğrenilemeyen kadın. Yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü. Ya bunu hiç aklınıza getirir misiniz sevgili dinleyenler? Aklınıza böyle bir şey gelebilir mi? Bugün ben işe giderken kafama acaba bir sineklik düşebilir mi? Saksıyı düşünebiliyoruz. Saksı mesela yaşandı. Bunlar saksı birkaç defa yaşandı. Dediğim gibi koltuk moltuk atıldı. Hani çok uçuk gibi geliyor ama evet maalesef oldu. Bu da oldu. Giderken böyle boş... Güneşli bir gün gidiyorsunuz işinize doğru. Oradan hiç böyle aklınıza gelir mi yani kafanıza bir sineklik düşeceği? Yere yığılan kadın çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay bir binanın güvenlik kamerasında kaydedilmiş. Bak fotoğraf var burada, evet gidiyor. Sonra tabii doğal olarak beklemiyorsun çünkü hiç öyle bir şey ve kadın kendini yerde buluyor. Neyse geçmiş olsun. Hani... Ama söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Yani çok daha vahim bitebilirdi. Kadın orada hayatını kaybedebilirdi. Hayatını kaybetse zaten çok başka şeyler konuşuyor olurduk. Bu arkadaş ne yazık ki işte bizde yaşanıyor bunlar yani. O yüzden her an tetikte olmak gerekiyor. Gerçi ne kadar tetikte olsanız da hani bir kaza geliyorum demez. Bu söz de vardı eyvallah ama bu kaza ihmalkarlıkla birleştiği zaman işte maalesef çok saçma yerlere gidiyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Uçakcan.

bizim en sevdiğimiz dolandırılma şekli. Yıllardır vazgeçemiyoruz, yıllardır dolandırılıyoruz bu konuda efendim. Bana mısın demiyoruz yani. Dolandırıcılar için hep onu söylüyorum. Dolandırıcılar için Türkiye cennet vatan. Bir şekilde adamlar yolunu buluyor yani. Hele şu savcı ve sahte savcı, sahte polis, işte sahte asker, sahte hakim. Bunları yıllardır bir türlü üstesinden gelemedik. Yani her defasında bu oyunu yutuyoruz efendim. Maalesef öyle yani. 1 milyon tane haber olmuştur bununla ilgili. Yıllardır okuyoruz. Tanıtım filmleri çekildi. Kamu spotları okundu, çekildi. Her gün bir sürü haber çıkıyor amma ve lakin biz birisi bizi aradığında hesabınız terör örgütünün eline geçmiştir dediği anda biz elde avuçta ne var ne yok vermeye bayılıyoruz hemen. Hatta bunun için kredi çekenler var ya abi, bankadaki hesabın velev ki terör örgütünün eline geçmiş olsun, kredinin bunda suçu ne? Yahut diyelim ki terör örgütünün eline geçti, evdeki paraların bunda suçu ne? Paraların, altınların, bunları niye veriyorsun? Soruşturmada adınız var. İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini avukat, savcı, polis, banka çalışanı ve çeşitli kamu görevlileri olarak... bunlarda yelpaze geliş. Çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik görülen davada karar çıkmış efendim. 24 mağduru yaklaşık 2,5 milyon lira dolandıran örgüt lideri ve yöneticilerine ayrı ayrı 71 yıl hapis cezası verildi. Şöyle söyleyeyim, oh kurtulduk diye rahat bir nefes almayın. Bunlardan çok var. İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini avukat, savcı, polis, banka çalışanı ve çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp dolandıran şebekenin yargılandığı davada karar çıktı. Tamam, detaylara vermişler. Vatandaşları banka çalışanı gibi arayarak hesaplarındaki paraları ele geçirdiği öğrenilmiş. O da var. Mesela başka neler yapmışlar? Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesi, internet üzerinden sahte ilanlar vererek ürün satışı, bunlara da bayılıyoruz. Araç kiralama ve çeşitli hizmetler adı altında çok sayıda kişiyi dolandırmış. Biz bir de bir şeyi ucuz gördüğümüz zaman bayılıyoruz hemen ona, indirimde diye. Atıyorum fiyatı hep o örneği veriyoruz. 100 bin lira olan bir telefon olsun mesela. 100 bin liralık telefonu sosyal medyada 20 bin liraya gördüğümüz zaman fiyatını hemen almaya kalkıyoruz. 20 bin lira, 15 bin lira, işte çılgın indirimler diye. Şey mantığını hiç düşünmüyoruz yani arkadaş. 100 bin lira olan telefon nasıl 20 bin liraya, nasıl 15 bin liraya satılır diye düşünmüyoruz. İndirime girmiş deyip hemen alıyoruz adamlar da. Bak, yapılan tespitlere göre örgüt üyeleri, mağdurlarla doğrudan temas kuran kişiler, banka ve kripto hesaplarını temin eden kişilerle yöneticiler arasında hiyerarşik bir yapı oluşturmuş. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para sistemine aktarıldığı ve izini kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Şu kripto meselesi, para meselesi de baya baya bu işte kullanılıyor galiba. Hiç anlamam kriptodan. Evet, içinde olan arkadaşlarım var. Yıllar önce bize de söylediler. Zamanında girelik iyiydi. Bitcoin falan, ama yıllar önce yani. İlk çıktığı zamanlarda. Biz dedik ki aman ne gerek var. Ama şimdi günümüzde bakıyorsunuz hep bu pis işlerin içinde kripto parayı görüyoruz yani bir şekilde. Para aklama konusunda veya işte haberde de bahsettiği gibi paranın izinin kaybedilmesi konusunda. Hani orada temiz temiz işini yapan insanların da imajı mahvoluyor böylelikle. Neyse, durum böyle. Bu uyarımızı biz yine yapalım ama efendim sizi birileri aradığı zaman işte ben polisim, ben hakimim, ben savcıyım, sizin hesap terör örgütünün eline geçti falan filan dediği zaman lütfen efendim kapatın telefonu. Eğer aklınızda da bir soru işareti kalırsa, ki bu insanlar profesyonel çalışıyorlar. Aklınızda bir soru işareti kalırsa da yapmanız gereken en doğru şey bizzat gidin polis karakoluna. Zaten onlar böyle bir şey olmadığını söyleyecekler. Yahut direkt polisi arayın. 112'den hani böyle böyle bir telefon geldi, ben şüphelendim acaba var mıdır diye. Eğer aklınızda bir soru işareti kaldıysa tabii ki.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.
2: Spor.

0: Organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Aydın Kurtoğlu söz radyonuzdaydı efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten de dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Derya Uğur radyonuzda. Ne

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Deniz Sekin'in iyisin tabii değil mi ya? Müzik anlamında. İyisin tabii. Evet evet. Sezen Aksu, Canım Olmaz Ki radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, Namı Tünay, muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir trafik vukuatı var şimdi ama hem trafik hem tabanca hepsi bir arada maşallah. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, bak, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan, S.Ç. sürücü, 38 yaşında, 240 bin lira ceza uygulandı. Sürücü gözaltına alındı. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Çünkü sürücünün silahında ruhsat yok, aynı zamanda ehliyeti de yok. Olması gereken hiçbir şey yok. Olmaması gereken her şey maşallah yanında. İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timleri, büro amirliği ekipleri şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri SC yönetimindeki aracı durdurdu. SC'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından adamın zaten 18 dosyası varmış. Dosyaya bak. Ehliyetine de el konulmuş bu arada. SC hakkında trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 240 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alındı. Bu sadece 240 bin lira trafikle alakalı olan kısımlarda. Ehliyetsiz araç kullanma falan filan o. Diğer kısımlar gözaltına alındıktan sonra. Araç sağ trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Ya trafikte bakın nelerle karşı karşıyayız, farkındasınız değil mi? Şimdi yeni trafik kuralları, işte cezalar artırıldı, iyi de oldu. Maalesef iyi oldu yani, keşke bunu böyle demesek, hani ya arkadaş bu trafik cezaları da çok fazla desek, bunları konuşsak ama arkadaş her gün trafikte bir vukuat var. Evden helalleşerek çıkıyorsun. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak vardı yani. Trafik böyle bir savaş alanı gibi. O arabalara bindiğimiz zaman bize bir şey oluyor. Ya motor sesi diyeceğim ama sadece motor sesiyle alakalı değil bu. Muhtemelen ön koltuk dizaynı ile alakalı. Ya da mesela o direksiyonu tuttuğumuzda falan bize ekstradan bir güncelleme geliyor o sırada. Bir canavarlaşma güncellemesi. Çünkü hani motor sesi desek önceden öyle düşünüyorduk. E şimdi elektrikli araçlar var, onlarda da ses yok mesela ama oradakiler de gergin. Yani trafikte gerginiz arkadaş. Niye bu kadar gerginiz bilmiyorum. Yol vermemeye çalışma, bak, yol vermemeye. Şimdi yol verme dediğimiz mevzuyu biz hep yanlış anlıyoruz zaten. Hani yol verme olarak anladığımız için hiç böyle nezaket falan çok azdır, çok nadirdir. Ya da hemen önüne geç. Ya geçme kardeşim, gideceğin yere en fazla 1-2 dakika erken gideceksin. Kendini yırtmana gerek yok yani. Oradan soldan girip makas atmalar, oradan sağdan girmeler falan filan, sen böyle yapıyorsun. Hadi senin hayatın kimsenin umurunda değil, eyvallah da. Ama sen başkalarının hayatına kastediyorsun. Sıkıntı bu. Maalesef böyle yani. Şeyde bir de şey vardır böyle. Tabii arkadan böyle çok agresif bir yaklaşma vardır böyle. Dibine kadar girer. Böyle şey bir selektörler mevcut. Lan bırak, rahat ol. Bu gibi konularda tabii ki diğer aracın da canı sıkılır. Gerilir. Şimdi bunu yapmamak gerekiyor. Neden yapmamanız gerektiğini esasında bu haber çok güzel anlatmış. Bak sen böyle sinirleniyorsun ama karşında ne olduğunu bilmediğin birisi var. Nelerde, bak, suç kayıtlarına bakalım tekrardan. Kasten yaralama var içinde. Güveni kötüye kullanma var. Sahtecilik var. Hakaret var. Tehdit var. Hepsinin var olduğu bir insan senin karşıdaki araçta olabilir. Değer mi, değmez. Tabii ki sinir oluyoruz ama bırak senden geçsin. Yol mu vereceğim? Ver gitsin. Tamam, evet, sen haklısın ama bırak gitsin. Çünkü onun orada gözü haklıyı haksızı ayıracak nitelikte değil. Çünkü beyin başka çalışıyor artık orada. Yani oradan normal bir insan reaksiyonu beklememen gerekiyor olan olaylarda. En güzeli bırak gitsin kardeşim. Ne hali varsa görsün. Hani senden seksin, nerede patlıyorsa patlasın.
Böyle ama yani işte bak ondan sonra bu adamla tartıştığın zaman başına gelebilecekleri düşün mesela. Sen haklısın. Haklı olduğunu düşünüyorsun. Haklısın yani. Ama karşındaki bunu ayırt edemeyecek birisi yanında silahına kadar hepsi var yani değer mi değmez. O yüzden sevgili dinleyenler ama böyle bir şey başınıza geldiğinde şu an özellikle yolda dinleyenler için söyleyelim. Bırakın gitsinler efendim bırakın yani.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

araştırma. Akıllı telefonlar doğum oranını düşürüyor demiş. Arada bir o ekrandan uzaklaşmak gerekiyor. Sürekli gözler telefonda olunca tabii olmuyor yani. Dünya çapında hükümetler giderek düşen doğum oranlarını yükseltmenin yollarını ararken Amerikan merkezli yeni bir çalışma ana suçlunun düşünülmediğini öne sürdü denmiş. Neymiş efendim? Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu yayınladığı makalede Amerika'daki doğurganlık oranlarının 2007'den beri %22 oranında düşmesinin nedenlerini inceledi. Bakın dünyanın hemen hemen her yerinde bu sorun var. Bizde de konuşuluyor, Avrupa'da da konuşuldu. Doğum oranlarının düşüşü. Bu nedir? Nüfusun yaşlanması. Şimdi biz de mesela genelde bu konu açıldığında hep direkt olarak ekonomiden vuruyoruz. Hani arkadaş hayat pahalılığı diyoruz ama dünyanın genelinde de bu sorun var. Uzmanlar uzun süre bu düşüşü 2008 küresel finansal krizine bağlamıştı. Ancak ekonomi toparlanmasına rağmen doğum oranlarında bir iyileşme yaşanmadı. Daha fazla doğum kontrolü kullanımı, kadınların artan eğitim seviyesi, yükselen konut ve çocuk bakım maliyetleri gibi pek çok faktör tartışıldıysa da net bir açıklama bulunamadı. Bak burada da mesela yine kadını yüklenmişler. Kadınların artan eğitim seviyesi. Arkadaş bunun eğitim seviyesiyle bir ilgisi... Ha, tabii ki var da. Şimdi sadece kadınların eğitim seviyesi dersen burada yanılırsın. Burada artık yeni neslin bu duruma bakışına bakmak lazım. Yeni nesil arkadaş bir, yalnız yaşamayı seviyor. İki, evlilik yaşını daha böyle bir ileriye öteliyor. Bunda tabii ki yine ekonominin de şeyi var, etkisi var. Ama dünya genelinden bahsediyoruz. Yani hani ekonomik refahın en iyi olduğu ülkelerde de bu böyle. O yüzden. Hal böyle olunca ne oluyor? Bir de artık şey de değil. Çocuk mesela kendisi büyümüş. 3 kardeş, 4 kardeş, 5 kardeşte. Şimdi bunun zorluğunu yaşamış olan bir insan kalkıp 3-4 çocuk yapması... Bunu beklemek böyle insandan çok da mantıklı değil yani. Bu belirsizlik üzerine ekonomist Kathleen Myers ve öğrencisi efendim Hooper 2007'de ilk iPhone'un piyasaya sürülmesiyle akıllı telefonların bu trende rol oynayabileceğini düşündü hayda. Hipotezi test etmek için ilginç bir yöntem kullanmışlar bakınız. 2011'e kadar iPhone'lar Amerika'da yalnızca AT&T operatörü üzerinden satılıyordu. Araştırmacılar AT&T kapsama alanının neredeyse evrensel olduğu ilçeleri kapsama alanının zayıf veya hiç olmadığı ilçelerle karşılaştırdı. Sürekli Reels izlemeyin bak. Bu iş oraya gidiyor ben size söyleyeyim. Demedi demeyin. Sonuçlar çarpıcıydı demiş. iPhone erişiminin 20-24 yaş grubunda doğum oranlarını %3.2-6.6 oranında azalttığı belirlendi. Daha ileriki yaşteki kadınlarda ise istatistiksel olarak anlamlı ancak daha küçük düşüşler görüldü. Araştırmacılar akıllı telefonların tek neden olmadığını vurgularken yani bir zahmet. 2007 sonrası düşüşte önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bunun nedeni ise akıllı telefonların yüz yüze sosyal etkileşimleri azaltarak davranışları derinden değiştirmesi olarak belirlendi. Hani yüz yüze görüş... Demek ki sadece akıllı telefon değil burada iletişime bakacağız. Sosyal medyasıdır, ıvırıdır, zıvırıdır. Hepsi böyle mesajlaşmasına kadar. Tabii ki bunda telefon önemli faktör yine ama. Hal ne oluyor? Yüz yüze iletişim azalınca uzaktan görüşmelerle hani bir yere kadar yani. Hani yüz yüze olsa hani bir süre yüz yüze görüştükten beraber olsa yani yan yana. Neyse gir. Çok da konuyu deşmeye gerek yok. Dünyada durum ne demiş mesela? Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerika'daki doğurganlık oranlarının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu, önde gelen Asya ekonomilerinin ise önümüzdeki yıllarda nüfus azalması olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Doğru çünkü Çin'de de aynı şikayet var. Bak Çin 10 yıllarca süren tek çocuk politikasını 2016'da terk ederken, Japonya ve Güney Kore doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalara büyük yatırımlar yaptı ancak çok az etki gösterdi diyor. Doğum oranlarını artırmaya yönelik politika. E
Evet, Sahra Altı Afrika gibi dünyanın en yoksul ülkelerinde doğum oranları genellikle hala yüksekken Hindistan ve Brezilya gibi orta gelirli ülkelerde hızla düşen doğurganlık oranlarıyla karşı karşıya. Bak burada Sahra Altı Afrika dediğin yerde evet yoksul ülke doğru, en yoksullarda doğum oranları yüksek. Bunu acaba şeyde bakmak gerekiyor mu? Yoksullukla şöyle bir ters orantı kurabilir misiniz sevgili bilim insanları? Hani eğitimin olmayışı, yine tabii teknolojinin olmayışı. Sosyal aktivite olarak sadece işte... Neyse bu iş böyle. Yani artık günümüzde fazla çocuklu aile beklentisi biraz hayal oldu. Başka türlü bir şeyler düşünmesi gerekiyor artık devletlerin. Çünkü evet gençler daha farklı bakıyor. Bizim ilk gençlik yıllarımızda neydi bizde mesela? Yaş 20 oldu mu yavaş yavaş aile dürtmeye başlıyordu aile büyükleri. Var mı biri? Evlendirelim mi? İşte mesela bizde iki kritik nokta oluyordu erkeklerde. Birincisi üniversitenin bitişi. İkincisi askerliğin bitişi. Yani üniversite okumayanlar için askerliğin bitişi direkt olarak bir yüklenme sebebiydi. Yüklenilme sebebi daha doğrusu. Ama hani üniversite okuyanların da hem üniversite bitip askerliği bitmesi falan direkt olarak. Hani onlarda da hadi bak okul bitti, askerlik de bitti. Şimdiki nesil tamam okul bitiyor, askerlik bitiyor ama dünya genelinde bir... Evet ekonomi bunda önemlidir. Adam önce bir kendi rahatını düşünüyor yani. Hal böyle çok da fazla... Zorlamamak lazım, başka şeyler düşünmek lazım. Demek ki bu politikalar bir yerde yeni kuşakla pek de örtüşmüyor baktığımızda. Güzel.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Emir Gri ile radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten bana ulaşabilirsiniz. Radyomuzu sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Oradan da yine radyomuza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ve şimdi gümbür gümbür bir şarkı. Aynur Aydın, Bana Aşk Ver.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: dolandırılmaktan polis kurtardı. Ablamız ısrarla dolandırılmak istiyor. Millet diyor ki abla yapma, dolandırılırsın. Hala da... Bakın Eskişehir'de Gülcan Özgür'ü telefonla arayan kişiler senaryoyu az çok tahmin ediyorsunuz. Kendilerini MIT mensubu olarak tanıttı. Evet, MIT böyle çalışıyor, telefonla arayarak. Ama ne uğraşacağım ben MIT'im arkadaş deyip. Telefonla arıyor, merhaba iyi günler, MIT'ten arıyoruz. Bu kişiler Özgür'e, Gülcan Özgür'e bilgilerinin FETÖ üyelerince kullanıldığını ve buna yönelik operasyon düzenleneceğini söyledi. Bir zaten böyle bir şey olsa şunu da düşünmek lazım. Niye arayıp sana haber versinler? Abla senin bilgiler FETÖ üyelerince kullanılıyor, sana operasyon yapacağız. Önceden bir haber verelim dedik de şaşırma. Sonrasında kadın endişeye kapılıyor ve yıllardır biriktirdiği 10 altın bileziği alarak kuyumcular çarşısına gidiyor. Şey mi acaba, operasyon yapacağız, evde nakit olsun. Kuyumcu çalışanları bak kadını uyarıyor, dolandırıldığını söylüyor. Abla bak dolandırılıyorsun diye söylüyor ama Özgür 10 altın bileziği bozdurarak 1 milyon 300 bin lira parayla kuyumcudan çıkıyor. Yıllar önce benzer bir senaryo vardı bununla ilgili. O zaman da kişi neydi, PTT şubesine gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi PTT'ye giden de oldu, banka şubesine, bak bankada da oldu. Bir hesaba para yatıracak, yüklü bir para. Diyorlar ki yapmayın, hani dolandırılıyor olabilirsiniz. PTT memurunu adam azarlamış hatta, sana ne diye. Ya adam senin iyiliğin için diyor ki bak amca dolandırıcı bunlar, dikkat et, sen yatır, sana ne ya. Burada da benzer bir şey var. Kuyumcu çalışanlar demiş ki abla dolandırılıyorsun, sana ne be deyip bilezikleri bozdurup 1 milyon 300 bin lira parayla kuyumcudan çıktı. Allah'tan kuyumcu polise haber veriyor. Hani tamam, hani bana ne deyip de geçmemiş adam. Vallahi helal olsun. Polise haber veriyor. Onlara söylüyor. Böyle böyle bir şey var. Bir kadın geldi. Bunları bozdur. Muhtemelen kadın orada şey demiştir. Ya evladım hiç sorma. Adımız terör örgütü üyelerince kullanılıyormuş. Bunun için MIT'ten aradılar. Bir milyon lira para vereceğiz falan. Muhtemelen söylemiştir herhalde de. Kuyumcular çarşısında bir süre takip edilen Gülcan Özgür sivil ekiplerce durduruldu. Polisin uzun süren ikna çabalarının ardından abla hala inat ediyor. Bak karşında artık polis var, diyor ki hanımefendi dolandırılıyorsunuz. Ya ne dolandırılması ya? Uzun süren ikna çabalarının ardından telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Özgür nihayet anlıyor. Polis ekiplerine teşekkür etti. Nakit parayı kuyumcuya teslim ederek yine altınlarını geri almış. Vallahi öncelikle kuyumcuya helal olsun. Bak hangi kuyumcuysa o çalışanlarına falan helal olsun yani. Yoksa para gidecek. Ha ondan sonra yakalanır yakalanmaz, onu bilemeyiz. Onu sonrası, eskiden hiç yakalanmıyordu. Artık yine kısmen yakalanıyorlar, o da ayrı bir şey ama. Tabii bu hepsinin yakalanacağı anlamına da gelmiyor. Önceden hele hiç yakalanma durumu olmuyordu yani.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Afat, Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat, Çorum ve diğer illerde süper hücre nedeniyle kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, sel ve su baskını uyarısı yaptı. Niksar Belediyesi, Ayvaz Mahallesi'nde 2700 metrekarelik modern park projesi başlattı. Park, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve sosyal donatılarla yaşam kalitesini artıracak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: ABD ile İran arasında imzalanan tarihi anlaşma, küresel enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketlilik yarattı. Petrol fiyatları düşerken altın değer kazandı. Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması piyasalara olumlu yansıdı. CHP yönetimi 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Özgür Özel, sosyal medyada milletvekillerinin millet tarafından seçildiğini, atanmışların paralel CHP oluşturamayacağını belirterek tepki gösterdi. Avcılar sahilinde kayalıklardan denize düşen DS'ye Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çıkarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Saray CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası erken seçim tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini genel seçimler için işaret etti. TBMM seçim yenileme kararı alabilir. Avcılar D100 karayolunda düğün konvoyu yapan 10 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için toplam 230.719 lira para cezası verildi. Sürücüler adliyeye sevk edilmek üzere emniyette işlemlerden geçirildi.
1: Spor.
2: Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kulübe hizmet eden Necip Uysal için sezon içinde özel jübile maçı düzenlemeye karar verdi. Tarih önümüzdeki haftalarda netleşecek. Trabzonspor Nijeryalı stoper Chibuike Nwaivu'yu Premier Lig ekibi Fulham'ın 20 milyon euro üzeri teklifine rağmen kadroda tutmak istiyor. Nwaivu kısa süre

uzaydı. Efendim bakınız, sevdikleri için dünyayı karşısına alırlar diyor. Kim bunlar? Evine, yuvasına ve ailesine en sadık insanların doğduğu 4 ay açıklandı demiş. Nasıl yani, diğer aylarda doğanlar ama. 4 ay az bir de yani, şimdi 12 tane ay var sonuçta. Her doğum ayı sevgiyi, sadakati ve aidiyeti farklı şekillerde yansıtsa da astroloji dünyası bazı özel ayların aile kavramını hayatın tam merkezine koyduğunu gösteriyor demiş. Koruma içgüdüsü, sonsuz sadakati ve sıcak yuva taahhüdüyle bilinen, ailesi için her şeyi göze alabilecek o 4 doğum ayı ve şaşırtıcı özellikler diyor. Şimdi bu ayların dışında doğanlar böyle olmaydı. Kimlermiş bunlar efendim? Bakınız, ilk sırada Haziran ayında doğanlar el kaldırsın sevgili dinleyenler. Kimler Haziran ayında doğdu? Bak, Haziran ayında dünyaya gelen kişiler sevdiklerinin hayatlarında her an aktif olarak yer alarak ailelerini her şeyden ve herkesten önce tuttuklarını net bir şekilde gösterirler diyor. Haziran'a bak sen. Onlar aile üyelerine dair en küçük ayrıntıları bile hafızalarında tutan, sürekli olarak hakkınızda sorular soran ve çevresindeki insanların iyi olup olmadığını samimi bir şekilde bilmek isteyen özel karakterlerdir demiş Haziran ayında doğanlara. Hadi iyisiniz. Hadi iyisiniz, bir özellikle partneri Haziran ayında doğan varsa siz daha iyisiniz. Diğer aya geçiyoruz efendim. İkinci ay Temmuz'muş bu arada. Temmuz'da doğanlar parmak kaldırsın. Temmuz ayında doğan bireyler sevdikleri insanlara zamanlarını, tüm ilgilerini ve yaşam enerjilerini nasıl büyük bir istekle büyük bir istekle yatırdıklarıyla onlara öncelik verdiklerini kanıtlarlar diyor. İlişkileri hiçbir zaman sonradan akla gelen geçici bir şey olarak görmezler ilişkileri. Tam aksine kendileri için hayatta en önemli olan insanlara yaşamlarında aktif olarak kocaman bir yer açarlar demiş. Hayatın tüm önemli anlarında, kırılma noktalarında sevdiklerinin yanında olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar diyor. Temmuz ayında doğanlar için. İkinci ay Temmuz. Üçüncü ay efendim, sonbahara geçiyoruz. Eylül ayında doğanlar. Kimler Eylül'de doğdu? Bak, bunlar sevdikleri için dünyayı karşısına alan, evine, yuvasına ve ailesine en sadık insanların doğduğu 4 ay efendim. Üçüncüdeyiz Eylül. Eylül ayında doğanlar sarsılmaz güvenilirlikleri ve ailelerinin kendileri için her şeyden önce geldiğini en net şekilde gösteren karakterlerdir. Bazı insanlar sevgilerini sadece

süslü sözlerle veya büyük gösterişli jestlerle ifade etmeyi seçerken, Eylül doğumlular işlerindeki derin ilgiyi ve sevgiyi doğrudan eylemleriyle, sergiledikleri davranışlarla gösterirler demiş. Ve son aya geçiyoruz efendim, dördüncü ay, o da Aralık ayı. Aralık ayında doğan insanlar sevdikleriyle birlikte kalıcı anılar, unutulmaz hatıralar ve köklü gelenekler yaratmayı olan derin bağlılıklarıyla ailenin kendileri için her şeyden önce geldiğini kanıtlarlar demiş. Bu ayda doğan cömert yay burçları hayatın sunduğu tüm maceraları, güzellikleri sevdikleriyle paylaşma konusunda çok güçlü bir arzuya sahiptirler. Aralık ayının diğer güçlü temsilcisi olan sadık oğlak burçları ise en yakın ilişkileri de dahil olmak üzere hayatta değer verdikleri, emek harcadıkları her şeye sonuna kadar bağlı kalırlar diyor. Evet, dört ayımız bunlar. Haziran demiştik, sonrasında Temmuz, ardından Eylül ve Aralık geliyor. Sevdikleri için dünyayı karşısına alırlar demiş. Ben bu dört aydan değilim. Şimdi diğerleri almıyor anlamına gelmemez. Yani o anlama gelmez herhalde. Bak, evine, yuvasına, ailesine en sadık insanların doğduğu dört ay. Şimdi bu ayda doğanlar muhtemelen çok mutludurlar şu anda, öyle düşünüyorlardır diyen dinleyenlerden. Ama bence bu ayda doğmayıp partnerleri bu ayda doğanlar varsa daha mutlu. Bir de bu tarafından bakmak lazım yani. Neyse, yani yazmışlar, uzmanlar yazıyor bunu efendim. Biz sadece aktarıcıyız.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Zakkum çok güzel bir cover oldu. Hatıran Yeter radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi çaycıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılını inşa ederken kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz dedi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucu

0: kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Pazartesinin günün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün çok sevdiğiniz şarkılar pazartesiyi keyiflendirecek. Bugün yine güzel haberler alacağız. Dolayısıyla gündemden uzak olacağız. Bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Peki Mabel Matiz'le açılışı yaptık son dönemin. En çok istenen, en çok dinlenen şarkısı, en yenisi Dağılıyorum Olaysız'la. Pazartesi gününde hayatın ritminin açılışını yaptı Mabel Matiz. Derya Ulu ile devam edeceğiz. Bengü Beker'den Berkay'a, Murat Dağkılıç'tan Ece Seçkin'e, Simge'den Murat Boz'a dakikalar içinde en sevdiğiniz sesler de burada olacak. Program başladı. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Pazartesiniz daha keyifli olacak. Siz de radyonuzun başında olun.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca daha güzel şeylerden bahsedelim istiyoruz. Mesela stresle başa çıkabilmek için nefes egzersizlerinin yetmediği yerde ne yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Başarılı insanların neden hep aynı kıyafeti giydiğinden bahsedeceğiz. Hava olaylarının neden son yıllarda daha şiddetli olduğundan bahsedeceğiz. Gideceğiniz yerlere aman dikkat edin, bir ülkede kilo almak yasaklanmış. Oraya mı gitsek acaba diye düşünüyorum ama yaşayabilir miyiz, bundan bahsedeceğiz. Her temizlik bezinin renginin ayrı bir görevi varmış. Peki siz temizlik bezlerini hangi renge göre ayırıyorsunuz? Var mı öyle bir işlevine göre ayırdığınız rengi? Her rengin görevinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasından bahsedeceğiz. Yine pazartesi keyifli hale getireceğiz. Biz başladık bile çoktan. Murat Dalkılıç daha derine diyecek hayatın ritminde. Gününüz güzel olsun diye siz de eşlik edin en sevdiğiniz şarkılara.

Berkay sonunda ile konuk ettik. Aslanlar Doğuyor şarkısıyla konuşuluyor şu günlerde. Zira en yeni şarkısı o. Peki Berkay'ı geride bırakırken Necdet Seçkin'e devam edeceğiz. Bir geçmiş olsun dileğiyle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konserde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Necdet Seçkin yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerdeki görüntüsüyle dikkat çeken Necdet Seçkin kısa sürede verdiği kilolara yönelik konuştu. Kostüm öyle göstermiştir ama sadece birkaç kilo verdim. Yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum dedi. Aynı zamanda yakın zamanda bir düet çalışmasının da hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Yeni bir düet şarkı geliyor, müjdesini verelim. Şarkının Melek Mosu'ya ait olduğunu ama yeni düet yapacağı kişinin kim olduğunu henüz açıklamadığını ekleyelim. Peki, talihsiz bir kaza geçirdi sahnede bu arada. Konser sırasında mikrofonun çarpması sonucu dişinin kırıldığını, fark etmeden dişini de yuttuğunu ekledi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim, sayın seyircilerle dinleyelim Ece Seçkin'i.

0: Vay yanasını sayın seyirciler, vay.
1: Haberin merkezine. Başında da
2: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Reklam.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
6: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
7: 0555 463 77 77.
4: Reklam.
8: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
9: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Son yıllarda dikkat ettiniz mi? Hava olayları gerçekten şiddetlenmeye başladı. Aşırı sıcaklar, ani seller, kuraklık, fırtına. Eskiden bunlar olmuyor muydu diye soruyorduk. Aslında bu kadar çok olmuyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre 1970 ve 2021 yılları arasındaki hava, iklim ve su kaynaklı afetler sebebiyle yaklaşık 12 bin büyük felaketin meydana geldiğini ortaya çıkartmışlar ki küresel ısınmanın iklim değişikliğinin büyük etkisi olduğunu söylüyorlar. İlk bakışta küçük gibi gözüken bir sıcaklık artışı, yaklaşık 1,4 derecelik daha sıcak olan dünyanın doğal afetleri arttırdığını söylüyorlar. Dünya Meteoroloji Örgütü, hava olaylarına bağlı afetlerin son 50 yılda yaklaşık 5 kat arttığını ortaya çıkartmış. Bilimsel çalışmalar, sıcaklık her 1 derece arttığında havanın yaklaşık %7 daha fazla su buharı taşıdığını, dolayısıyla doğal afetlerin, düşen yağış miktarının artık çok daha fazla olduğunu, ani sel ve taşkınların çok daha fazla olduğunu, öte yandan kuraklığın da arttığını söylüyorlar. Dünyaya daha iyi davranalım derken aslında biraz geç kalmışız galiba. Siz yine de gelecek nesiller için dünyaya biraz daha iyi davranın ki o da bize iyi davransın.

Bugün günlerden pazartesi, stresin en yoğun olduğu gün derler. Peki siz stresle başa çıkabilmek için ne yapıyorsunuz? Mesela nefes egzersizlerini mutlaka denemişsinizdir. İşte bazı zamanlarda derin nefes almak, nefes egzersizleri de yeterli olmayabiliyor. Peki başka nasıl azaltabiliriz stresi? Yürüyüş yapmanın da kardiyo egzersizlerinin de strese iyi geldiğini söylüyorlar. Ama en güzeli dans etmek. Yürüyüş yapmak, koşmak, ağırlık kaldırmak, bisiklete binmek, kardiyo egzersizleri yapmak iyi gelse de strese, dans etmenin, böyle küçük bir neşe dozu eklemenin hayatınıza stresi ortadan kaldırabileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun. Bu yüzden pazartesi gününde en güzeli radyonuzun sesini açıp en sevdiğiniz şarkılarla dans ederek devam edin güne.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Son zamanlarda özellikle astrolojiyle ilgilenenlerin bu dönemde eski sevgililerin, ekslerin geri döneceği konusunda fazlasıyla paylaşım yaptığını belki görmüşsünüzdür. Sosyal medyada bazen öyle şeyler karşınıza çıkıyor ki şaşırıyorsunuz ama şaşırdığınız anda da o karşınıza çıkan videoların gerçekleşme ihtimalini düşünüyorsunuz. Peki siz eski aşkınızın size dönmesini ister miydiniz? Eksler dönsün mü? Tam zamanıymış. Böyle Temmuz'un ortalarına kadar dönebilir diyorlar astrologlar. Öyle mi gerçekten? Zira biz unutmak için çok çaba sarf etmişken geri dönmesi aslında iyi bir şey mi tartışılır. Yapılan araştırmalar eski sevgiliyi unutabilmek için aradan 8 sene geçmesi gerektiğini söylemişler. Yani onu tamamen aklınızdan çıkartmak istiyorsanız, tamamen hayatınızdan çıkartmak istiyorsanız 8 sene geçmesi gerekiyormuş. Neyse ki şanslıyız ki zaman hızlı ilerliyor ama işte bu retroda bu dönemde umarım eksler geri dönmez de o 8 seneyi heba etmeyiz.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Afat, Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat, Çorum ve diğer illerde süper hücre nedeniyle kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, sel ve su baskını uyarısı yaptı. Niksar Belediyesi, Ayvaz Mahallesi'nde 2700 metrekarelik modern park projesi başlattı. Park, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve sosyal donatılarla yaşam kalitesini artıracak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından 3 il başkanının görevden alınacağı iddia ediliyor. ABD ve İran arasında imzalanan tarihi anlaşma, küresel enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketlilik yarattı. Petrol fiyatları düştü, altınsa yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılması bekleniyor. Avcılarda kayalıklardan denize düşen DSY, Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu belirterek, seçimlerin yenilenmesi kararının 16 Nisan 2028'de alınabileceğini ve bu tarihin sembolik önem taşıdığını açıkladı. Avcılar D100 karayolunda düğün konvoyu yapan 10 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için toplam 230.719 lira idari para cezası verildi. Sürücüler adliyeye sevk edilmek üzere emniyette işlem gördü. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu teknik direktör konusunda bugün karar verecek. Aykut Kocaman favori olarak öne çıkıyor, yeni sezon planlaması yapılacak. Rangers, Vaclav Serne için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve oyuncunun takıma katılması için yoğun çaba gösteriyor. Transfer süreci yakından takip ediliyor. Fenerbahçe Kulübü yerli oyunculara yönelik operasyon başlatarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hamle takımın yerli potansiyelini artırmayı amaçlıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6.581 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Müzik dünyası biraz da şans işi. Yıllar önce çıkarttığınız şarkı yıllar sonra meşhur olabiliyor. Tek bir şarkıyla meşhur olabiliyorsunuz. Ya da yıllarca tek bir şarkıyla devam edebiliyorsunuz. Belki de birbirinden hit şarkılar çıkartıyorsunuz birbiri ardına. Eğer bir grup olarak katıldıysanız müzik dünyasına ayrı gayrı da kalabiliyorsunuz. Asla ayrılmamanızı da istiyorlar. Köfün grubu da bir arada çok güzeldi diye düşünmüştük. Ayrıldığı vakit çok üzülmüştük. Onlar tekrardan bir araya geldiler biliyorsunuz. Selman Tin ve Bilge Kanetil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Yeniden bir araya geldiler ve yeni şarkı öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyurmuşlar. 17 Haziran'da yani bu çarşamba gününde İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak Köfün grubu. Hatırlatmış olayım şarkılarını hep bir ağızdan söylemek isteyenlere. Ha konsere gidemezseniz eğer radyonuzun sesini açın, biz hayatın ritminde dinliyoruz kendilerini.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bazen yaptığımız işte niye başarılı olamıyorum diye düşünüyoruz. Aslında temel sebep seçtiğimiz kıyafetler olabilir mi? Ne ilgisi var diyecek olursanız, başarılı insanlar hemen hemen aynı kıyafetleri giyiyorlar dikkat ettiyseniz. Mark Zuckerberg'in hep aynı gri tişörtü giydiğini, pek çok ünlü iş insanının genelde aynı tarz kıyafetleri seçtiğini fark etmişsinizdir. Peki neden? Belki de başarılı olmanın temel sebebi hep aynı kıyafetleri seçmekten geçiyordur. Aslında iş biraz daha farklı. Toplumumuz modayla takıntılı bir hale gelmeye başladı. Hele ki son yıllarda o kadar fazla giyime önem vermeye başladık ki bu yüzden şu kapsül gardırop hareketini biraz daha hız kazandırmamız gerekiyor. Sadece temel 10-15 tane giyeceğiniz kıyafet olsa yeterli aslında. Kapsül gardırobu benimserken ünlü isimlerin, başarılı insanların neden hep aynı kıyafeti giydiğine de bir bakalım. İnsanlar tarafından uzun düşüncelerden sonra karar verme noktası her zaman başarılı olmayabiliyor diyor uzmanlar. Bu yüzden önemli kararlar alırken sabahları kıyafet seçmeye vakit harcamıyorlar. Tek giysi seçmek bile onlar için zihinsel alanı gün boyunca daha iyi bir yer bırakıyor. Daha üretken oluyorlar. Bu yüzden sabahları alınamayan anlamsız bir karar sebebiyle gün içinde kararlarım etkilensin istemiyorum diyor başarılı insanlar. Daha az zaman boşa gidiyor. Christopher Nolan da bu akıma uyanlardan. Çok uzun zaman önce her gün ne giyeceğini düşünmekten vazgeçtiğini söylemiş. Bunun sebebi ise enerjisini boşa harcamamakmış. Yani her sabah ne giysem diye düşünürken boşa enerji harcıyoruz. Boşa vakit harcıyoruz. Fazlasıyla stres yaşıyoruz. Dolayısıyla daha zor karar veriyoruz. İşte bu yüzden başarılı insanlar hep aynı kıyafeti seçiyorlar. Ne giysem diye düşünmek zorunda kalmıyorlarmış. Aklınızda olsun. Belki de başarıya giden yol gardırobun karşısında fazla vakit geçirmemektendir.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Temizlik yaparken bezlerin rengine, temizlik bezlerinin rengine dikkat ediyor musunuz? Ya da var mı böyle bir alışkanlığınız? Yani hiç farkında değilim. Mesela ben dışarıdan alırken en beğendiğim rengi alıyorum. Genelde pembe bez tercih ediyorum ama işte her rengin ayrı bir görevi varmış. Gerçek temizlik gurmeleri bunu biliyordur mutlaka. Kırmızısı, mavisi, sarısı, yeşili. Temizlik bezlerinde kullanılan renklerin sadece görsel bir tercih olmadığını söylüyorlar. Aslında yani çapraz bulaşma riskini azaltmak, farklı yerlerde kullanılmasını önlemek için yapıyorlar bunu. Mesela bazı işletmeler beyaz bezleri cam aynada iz bırakmaması için kullanıyor. Bazı işletmeler kırmızı bezi genelde yüksek bakteri riski taşıyan tuvalet alanında kullanmayı tercih ediyorlarmış. Sarı bez en sevdiğimiz, çoğunlukla lavaboda, fayanslarda kullanılıyormuş. Yeşil bezin mutfaklarda gıda hazırlama alanlarında kullanıldığını, tezgahları, masa yüzeylerini, yemek hazırlığı yapılan bölümleri yeşil bezle temizlediklerini söylüyorlar. Mavi bez ise genel yüzeylerde masa, sehpa, kapı kolu, dolap, ofis ekipmanları gibi yüzeylerin temizlenmesinde kullanılıyormuş. Peki siz hangi rengi nerede kullanıyorsunuz? Ya da benim gibi en beğendiğiniz rengi mi kullanıyorsunuz acaba? Öğrendikten sonra muhtemelen biz de temizlikte bazı şeyleri değiştireceğiz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap.

0: Bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi yaz yaklaşıyor, kilo vermemiz lazım dedik ilkbaharda, artık yaz geldi, bugün ayın 15'i. Dolayısıyla hala veremediğimiz o 3-5 kiloyla sağlıkla yaşamaya devam ediyoruz. Ama neyse ki şanslıyız, biz canımızın istediği gibi kilo alabiliyoruz. Ya Japonya'da yaşasaydık? Japonya'da kilo almayı yasaklamışlar. 2008'den bu yana 40 ila 74 yaş arasındaki yaklaşık 56 milyon vatandaşın bel ölçüsü her yıl mezura ile tek tek ölçülüyormuş. Erkekler için 85, kadınlar için 90 santimlik sınırı aşmamaları gerekiyormuş. Eğer aşarsanız, yani kilo alırsanız, diyet ve egzersiz danışmanlığı veriyorlarmış. Yani zorla kilo verdiriyorlar. Aklımızda deli sorular. Acaba zayıflamak için gidip Japonya'ya mı yerleşsek? Dünyanın en sıradışı sağlık yasasının 2008 yılında ilk olarak yürürlüğe girdiğini söylüyorlar. Biz daha bunu yeni konuşuyoruz. 18 sene geçmiş aradan. Adamlar 18 senedir bu yasayı yürürlüğe koymuşlar ve biz neden acaba insanlar bu kadar sağlıklı Japonya'da diye düşünüyoruz. Her yıl bel çevresi devlet tarafından düzenli olarak ölçülüyor. Kulağa distoptik bir film senaryosu gibi gelse de Japonya'da şişmanlamayı yasaklayan Metabo yasası sayesinde her yıl düzenli olarak bel ölçümü yapıyorlarmış. Biraz korkutucu ama biraz da düşündüğünüzde sonuna kadar sizin sağlığınızı düşünen bir yasa. Peki sizin yaşadığınız yerde böyle bir şey olsa itiraz eder miydiniz acaba?

Özel günleri kutlamayı sevenler muhtemelen Babalar Günü için geri sayıma başladılar. Önümüzdeki pazar günü Babalar Günü ama aynı zamanda önümüzdeki pazar günü üniversitesinin ikinci aşaması da gerçekleşecek. Babalar Günü biraz güme gidecek gibi gözüküyor ama siz yine de atlamayın. Sadece herkes tabii üniversite sınavına girmiyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler bu sene Babalar Günü'nü es geçebilir sevgili babalar. Endişe etmeyin çocuklarınız için. Peki şimdiden hediye seçmeye başlayanlar, sürpriz yapmak isteyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Önümüzdeki hafta Babalar Günü kutlanacak, haberiniz olsun.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

Hafta başlangıcı pazartesi günü dedik. Pazartesiyi daha keyifli hale getirdik. Her günden keyif almak istiyorsanız kulağınız yanı başınızdaki radyoda kalsın. Ve tabii ki hayatın ritminde olsun. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana buradayım. Bugünlük biz ayrılan 2 saati tamamlamışız. Hoşçakalın diyorum şimdilik ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel bir pazartesi olsun diye. Müziğin sesini hiç kısmayın. Hoşçakalın.

0: Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasını Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla açıklanacağını duyurdu. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz," dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi," dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A milli kadın voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vicenzo

Lorenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.

Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Kahve aldı götürdü benden. Kimi umutlarımı, kimi inançlarımı.

0: maximum muzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 25.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
4: 5 numara.
5: Bırak diyor akışına.
3: 4 numarada Umur Doma Zor.
4: Zor. 4 numara.
5: İnan ki zor kalabilmek.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Sıla Hayran 2 numarada.
6: 2 numarada.
4: 2 numara.
7: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
3: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
8: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
3: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik.
4: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat dahil 64 şehirde 20 bin TOKİ konutunu uygun ödeme şartlarıyla açık satışa sundu. Sabire Yiğit, 15 yaşında başladığı pazarcılık mesleğini 50 yıldır azimle sürdürüyor. Kaynanasıyla birlikte çalışarak ailesini geçindiriyor, dürüstlüğüyle seviliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD ile İran arasında imzalanan tarihi anlaşma, küresel enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketlilik yarattı. Petrol fiyatları düştü, altınsa yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması bekleniyor. İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi uçak Antalya Havalimanı'nda park yerine giderken yanlış taksi yoluna girerek radar direğine çarptı. 267 yolcu tahliye edildi, bir yolcu hafif yaralandı, maddi hasar oluştu. Avcılar sahilinde kayalıklardan denize düşen DS'yi Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu belirterek seçimlerin yenilenmesi kararının 16 Nisan 2028'de alınabileceğini söyledi. Erken seçim tartışmalarını gerçekçi bulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine bu ay 7,1 milyar lira yatırıldığını açıkladı. 516 bin kişi bu destekten yararlanıyor.
0: Spor.
1: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın Sakarya etabına ev sahipliği yaptı. Yarışlarda 13 ülkeden 50 sporcu mücadele etti. Glasgow Rangers, Beşiktaş'ta başarılı performans sergileyen Vaclav Czerny için transfer girişimlerini hızlandırdı. Czerny, geçen sezon 8 gol ve 8 asiste dikkat çekti. Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'daki yardımcılığın ardından Feyenoord ile anlaştı. Daha önce Feyenoord'da şampiyonluklar kazandı. Sipke Hulsof yardımcısı olacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6583 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

yapmıyor beni. Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık

0: 2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasını Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ertem'in ilk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi.
3: Spor.
2: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz," dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi," dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Ve hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Reklam.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
5: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İrtem 35 yaşındaydı ve kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Life Biosciences, yaşlanmış hücreleri gençleştirmeyi hedefleyen gen terapisiyle göz tansiyonu hastalarında optik siniri onarmayı amaçlıyor. Klinik deneyde 3 gen aktive edilerek sinir yenilenmesi ve görme kaybının tersine çevrilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara Haziran ayında toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı. 516 bin kişi bu destekten yararlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar tüm başıboş sokak köpeklerini barınaklara toplayacaklarını açıkladı. Çiftçi, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve toplama oranının %100'e ulaşacağını belirtti. Avcılar, D100 karayolunda düğün konvoyu yapan 10 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için toplam 230.719 lira para cezası verildi. Sürücüler adliyeye sevk edilmek üzere emniyette tutuluyor. Spor. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile karşılaşacak. Paraguay savunma disiplini ve genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Bu maç gruptan çıkma açısından kritik önem taşıyor. Atalanta teknik direktörlük görevine deneyimli Maurizio Sarri'yi getirdi. Sarri, Chelsea ve Juventus'ta önemli başarılar elde etti. Lazio'da 180 resmi maç yönetti. Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaştıktan sonra Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı'yı transfer etmek için harekete geçti. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu düşük bonservisle kadroya katılacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6654 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat dahil 64 şehirde 20 bin TOKİ konutunu uygun ödeme şartlarıyla açık satışa sundu. Sabire Yiğit, 15 yaşında başladığı pazarcılık mesleğini 50 yıldır azimle sürdürüyor. Kaynanasıyla birlikte çalışarak ailesini geçindiriyor, dürüstlüğüyle seviliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
3: Yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Spagna si ama.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

0: Terim. Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
3: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim. Baştan bir şansımız olsaydı.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Zamanla beraber günler geçiyor, ömürler tükeniyor, etrafımızdan ve hayatımızdan insanlar geçiyor. Zamanı ve zamanla ilgili kavramları bir kenara bırakıp ömrümüzü bugün ilk günmüş gibi tekrar yaşayalım isterseniz. Keyifli bir güne merhaba dedik hepiniz. Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: yaşıyorum.
1: Efendim, Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz eserlerini siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya başladık ve devam ediyoruz. Yine güzel bir eserdir. Hicaz makamında bir eser, Fahri Kayahan'a ait olan güzel bir eser. Ayrılık Ateş'ten Bir Ok, Nazlı Yar'dan Hiç Haber Yok. Bu güzel eserimizi Seniha yorumundan paylaşıyoruz.

Dinlediğimiz değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programında yine güzel bir eser ağırlıyoruz. Söz yazarımız Münir Ebcioğlu, bestekarımız Teoman Alpay ve bu güzel eserimizi Hasan Eylen seslendiriyor. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Sevgili dostlarımız, gün içindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında en özel şarkılar, sanat müziğimizin en sevdiğiniz eserleri günün bu vaktinde kulağınızda olmaya devam ediyor. Günün bu vaktine eşlik etmeye devam ediyor. Şimdilerde Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz programımızda. Kıymetini bilemedim diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, müziğin en iyileriyle Şarkılar Bizi Söyler programı Kaldığı Yerden devam ediyor. İlk olarak 1968 yılında dinlemiş olduğumuz bir eser efendim. Zeki Müren ve Sadri Alışık'ın birlikte rol aldığı Hindistan Cevizi adlı filmin sahnelerinden birinde Zeki Müren tarafından söylenmiş olan bir şarkı. Bizler bu güzel eseri Çağdaş yorumundan paylaşacağız. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin ha canım. Gönül ferman dinlemiyor, serde gençlik var sultanım. Yağmur üstüme üstüme, varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan, yaştan değil, aşkından sırılsıklamım diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, en yakıcı vedalardan bir tanesiyle aranızdan ayrılıyorum şu dakikalarda. Sözü ve müziği Mutsal Öztürk'e ait olan Türk sanat müziğinin en özel eserlerinden bir tanesi. Elveda bütün hatıralar, elveda bütün gençliğim. Gelmesin baharlar, gelmesin yazlar, bilinmesin karanlık mazim. Zeki Müren seslendiriyor bu güzel eserimizi program içerisinde son olarak. Yarın yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programında yeniden görüşmek ve buluşmak temennisiyle. Hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Hiçbir zaman affetme.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

Merak ettim, bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin, seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim, bir zamanlar gelmiştin,